Buon fine settimana Valterone, Robby Sound da Mondolfo e poi buon weekend dalla Michela De Gitano, De Gitano, De Sta Gisianova, Gitano, Civitanova, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Gitano, Git